Yana bir ketdi. Çünkü bizden başka sevmiz kalkmaydı. Oslar şey asmanı çaklar. Yalbın amayı saklaydı. Tırlap tır toktum en aktar. Biz üçü haklı unutup taşlaydı.